0: enak kendangnya hari.
1: Ayo mau kendangnya cecek. Cacak kok cecek.
0: Bunda Mira selamat sore juga.